Edmeynan İrsen oğlay benden söz haber alıp yıkıp ölkeleri talayan bana. Alaylar yaydağdı bey ordular pozal leş leşin üstüne kal.